sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek.

0: Ne sevgi kalmış ne saygı. Dönmüyor alemin çarkı. Çekilmiyor dünya kahrı. Şimdiki zaman kötü zaman. Şimdiki zaman kötü zaman. Nasıl yaşar yoksul olan? Nasıl yaşar insan olan? Nasıl yaşar?
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Den de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan olduk. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah! Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar.
1: Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

0: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 50 47 50, 0541 70 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüket.

misin? Seni sevmek daracına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Erçem'e benzer.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, Lavanta Bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0541-770-4750 0541-770-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara umreye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve

Elite'nin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz.

Işıklı Göl, Lavanta Bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: İzmir reklamlar. Günün nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerin

0: Bileti tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar.
1: Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar.
1: Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

beklemekten yoruldum. Beklemekten bittim, beklemekten tükettim. Mevsim ilkbahardı, kışa döndürdüm.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda.

0: Kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alıştım.

yaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım, ağladım.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıda

ki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

0: reklamlar. Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Yine Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

Çektiğim çileler kendim adıma, tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem,

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve T2A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal Cam Göz ve Polat Güleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim, Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım, tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, ben zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı, hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır, şansa ihtiyacı olanlara bol şans, namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere Aynı kaderi paylaştım. Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma, abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım. Yoldaşım abim Enes Efe bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkı zarman olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan, Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Celal Eken, Kral abi Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü, yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şeyh Muz Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, derli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbek, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayacı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım. Sergen Temel, Şeyh Muz Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şehit Oral dostlarım Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül, yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şeyh Muz Bayraktar, kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar, yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan dostum Enes Efe, Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun.

0: Ben Şehmus Bayraktar.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptım. Kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan derli aslan abilerim Çam Dibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz. Barış Turan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Ümit Akbayırlı, Gurur Sönmez, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve son olarak Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz. Murat abi, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Senin aracılığınıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Hakan İkici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ve ismini sevmadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.
2: Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedatcan Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan, Arap Mert, Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta aslanlar aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutihe Hicyan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhatsa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman.
3: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsacan Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusufcan Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut, Yıldız, Şafak, Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusufcan Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsacan Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut, Yıldız, Şafak, Kiray, İbrahim Erişen, Ümit.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisar'da Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Köy'de. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil. Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş'ı. Aleykümselam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sevmadım Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Uçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizlere seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Dercanik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Özek'e, İnanç Özek, değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüp Han'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakcan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akcan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim, Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun.
1: Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuş'undan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Delen, Namı Der Kekoz, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak,

0: Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namıder, Dereş Kürşat, Yedi Baba, Tamer, Kaşıkçı, Barış Altıntilim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan Kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça açık cezaevinden. Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'de yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran açıkta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça açık cezaevinden. Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran açıkta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayüz şarkısı armağan olsun. Reklamlar.
1: Yine Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
2: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara umreye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B 18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenici, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı, bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı, bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.
2: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta. A7 atan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et. O bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre, Kızıl Altun, Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can Dostum, Suç Ortam, Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım Baki'dir Murat abi. Eyüphan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi ben Menemen. Murat abi Menemen B8 koşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre, Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta suç ortağım Canberk Aksu. Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe. Bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsor.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başlı hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal, Asarlık Sefiri Alaaddin Akra, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı Can dayı, Murat Altında Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere, reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, namı der Bornavalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekeli'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan Ölürem kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keki, Emin İlim, Batuhan Karanfil'i ayrıca. 3 nolda bulunan derlerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Bornavalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzda bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun,
Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomur, Take'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı, Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan Abim, Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokcan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim, Dadaş Burkan, Özlem ve Bengin Orhan'a, Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2 C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan Aslan dayılarım, Dadaş Furkan, Özlem, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akyüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Marat Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükçan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki, yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

Selamun aleyküm Murat abi, ben TSC13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri, Özden Yücel, Özden Arda, Özden Yusuf, Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim. Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ahmet Er. Murat abi, ben TSC13'te yatmakta olan Arda Özden aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri, Özden Yücel, Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi. Bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TSC13'ten Arda Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden.

Murat abi ben T3 Yoğun 3'ten Zeki Durgay aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam ya görkemli bir direniş. Yan Mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu aleyküm selam derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çoğum, Ortakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimen Tepeli Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan Amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel Umutcan, Ünsal Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekleri'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Çom, Ortakeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz ayak herkes de var sen namınla yürü. Ben T2C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Özsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Çoğun, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı, Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldızhan'a, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Abla öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlar'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben Gediz Yukarı Mahalle'de.

ben Samet Kır. Aleykümselam Samet. Sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım. Yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan. Çokça selam olsun ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucan'dan Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Başta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunu ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim, Özer Bucalı, Maraz Sedat, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, derli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır, hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özler bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, öz bacım kadar sevdiğim Saki Şahin Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savura bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim, çalarsan sevinirim. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı B2'de icret etmiş olan derli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtaken'in Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm, Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Akyüzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz Sedat Salman, gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşce 13'ten Ömer ot çeken, aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi, dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar, bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuştan

0: Seyit Meriç, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizleri candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Olçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Olçeken. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülen, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Sinan Koran, başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'ta, Ali Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca T2C2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. T2C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim Sokakların Çocuğu, Mehmet Ali Özgün Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta, soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşun olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim Sokakların Hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.
1: Müzik. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Boyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halu Dayı, öncelikle buraya kadar burada buraya kader birliği yaptım. Kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namı Der Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canımın canım yeğenim Adem Sabırlıya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sayan, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel Ekinci. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci.

İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Bir ses kaydı var. Hemen onu da dinleteyim. Bu ses kaydı biraz uzun ama karışık kardeşlerim. Biliyorsunuz normalde uzun ses kayıtları almıyorum. Baştan söylüyorum. Ama bu ses kaydında birkaç isim veya birkaç ses olduğu için belki size çok uzun gelebilir. Aslında uzun değil. Hemen bunu da paylaşalım. Kimindi? Bakalım.

0: amcam bana babam olan Ferit Ersöz'e. Ferit Ersöz'e öncelikle doğum gününü kutlar, içtenlikle bütün seneleri geçirmesini, en iyi mutlu ve günler geçirmesini dilerim. Bir de Kapalı Cezaevinde olan Emre Sürget, Aşim Sürget olan oğullarıma selam söyler, gözlerinden öperim.
1: Evet, bu kadar. Halil abim, sesim bile değişmemiş vallahi ya. Sana da selamlar olsun Halil Sürget abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalle'den Bozo Yusuf Uçankuş. Aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracınla kader birliği yaptım. Escobar abim, Fırat Gizgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akındal, Cio Yaşar Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki, İbru, Yusuf, Asi Gece bir söz. Madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Flow'dan gidersen araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi ben T1B11'den Bozo Yusuf Uçankuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşik, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Atar, Mike Alican, Yaşar Mehmet ve Serhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi, Devrim Ferdi, Bingöl İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Kimin kayığı hızlıysa ona binmenin bedeli ağır ve selam bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay, ceviz kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Senin aracınla kadın kapalı C5 koşuna olan ilgili kişiye seslenmek istiyorum. Merhaba ilgili kişi, umarım faksım sana ulaşmıştır. Senden gelecek olan cevabı bekliyor olacağım. Belki şu an beni duymuyorsun ama merak etme, ben duyuracağım kendimi sana. Tabii Murat abinin yardımıyla olacak. Murat abi ilgili kimse, ilgili kişime bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Berdan Doğanay, ceviz kıran. Murat abi ben Berdan Doğanay, ceviz kıran, senin aracınla kadın kapalıda olan akrabalarıma sesleniyorum. Başak abla, yeğenim Meltem, Canan halan, Tülay ablam ve ismini yazamadıklarım. Oraya bir dostumun yeğeninin kız kardeş, yok yeğeninin kız arkadaşı tutuklanıp geldi. B7 koğuşunda, adı İrem Saçlı. Ona sahip çıkarsanız size emanet, hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Başak İvak, ceviz kıran. Sana mektup attım. Hayırdır cevap yazmadın abla? Cevap bekliyorum. Ben Berdan Doğanay, ceviz kıran. Hemen şurayı da toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar, ben Tepecik'ten Aliço. Aleyküm selam Aliço kardeşim. Burada Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Beli Deveci, Bulut Över, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Çanakbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yekey, Çiko Gürkan, Gökhan Kobilay, Hikmet Çaybaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmeyi diliyorum. Kendi seçimimiz olan bu aksiyon hayata başlarken bir cebimize musalla taşını, diğer cebimize hapishaneyi koyduk. Başımıza gelen Allah'tandır. Biz davamızı satmayız, arkadaşlarımızı da. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan, Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu. Namı derciyor. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersar'a, Mehtaplı Tanju, Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, derdi dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu. Bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Canbay Walker'dan en güzel şarkı abim Nurettin Ersarı'ya armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Namıder Cio. Bir Noğlu'da yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım, canımsın. Emre Bakaş Ciyager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Balak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju Koca. Günler ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur. Cio Müslüm Gür Sesten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleyküm selam kardeşlerim.
2: Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım, kanım, özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kimi insanı para tartar, kim insanın makamı beni ise merhametim tartar. Murat abi T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buratan Yıldız kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yacı Mami Tutkun Sait Sayın Doğukan Erdoğan Oğuzcan Aslan yani Kopo Ahmet Deder Murat Vatansever İbrahim Akbaş yani Köfte Beyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul Emin Turul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Murat abi ben T4 A8'den Doğukan Erdoğan canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim dostlarım abilerim Orhan Yacı Mami Tutkun Sait Sayım Oğuzcan Aslan yani Kopo Ahmet Deder Atalay Tan Yıldız Murat Vatansever İbrahim Akbaş Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İslam Emin Torul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar aslan ise yalnızlıktan. Murat abi T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayın başta koğuşumuzun adaleti sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı Mami Tutkun Doğukan Erdoğan Oğuzcan Aslan yani Kopo Ahmet Deder Murat Vatansever Atalay Tan Yıldız İbrahim Akbaş yani Köfte Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul Emin Turul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki kim insanı para tartar kimi insanı makamı beni ise merhametim tartar A8'deki kardeşlerim. İki mesajınız da aynı gelmiş. Bilginiz olsun Sait. Senin mesajın iki kez gelmiş. Haberin olsun. Bizlik bir şey yok. Selamünaleyküm Murat abi. Biz John 4 koşulan Dersimli Hülya Bayraklı Van Karalı Hatice Yılmaz canlarımız Arife Gülcegün Kübra Tepe Güler Demirkıran Tatlı Belamız Ezel Özat Barbi Gamze Çakar Rabia Taşkesen Neşemiz Neze Gürbüz T4B1'de bulunan Hatice Buse Yılmaz'ın derdisi eniştem Cengiz Özdemir'e selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Belki başta zirvedeyiz, belki sonlarda cezaevindeyiz ama çok yakında vizyonlardayız. Gelmek üzereyiz Gamze Çakar'ın derdisi kardeşim Özgür Çakar ve abim Aydın Demirbaş'a selamlar. Mesajlar okunmuyor gönderdiklerim demişler. Dersimli Hülya kız kardeşim, C14'teki kardeşlerim. Geldikçe mesajlarınızı okuyorum. Kardeşimiz bu mesajları gönderen kardeşimiz not düşmüş. Mesajlar okunmuyor gönderdiklerini demiş. Böyle bir şey söz konusu zaten olamaz. Biz John 4 koğuşundan Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Can dostlarım Gamze Çakar Güler, Demir Kıran, Arife Gülcegün, Kübra Tepe, Rabia Taşkesen, Ezel Özalp, Aysun, Hendek Koyraz'ın Sılası, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Serap Cevizkır, Serap Çetinkaya, Naskız, T4'te bulunan sevdiğim adam Cengiz Özdemir'e radyo başına. Tek bir bakışın tarihe gömer geçmişteki tüm geceleri Murat abi kalbimi sahibine Uygar Doğan'a gözlerin gözlerime ateş ediyor şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz Uğur, Aslan Balıkçı Özgün, Mahsun Aktepe, Feyzi Can, Karadeniz Selçuk Kayış, kıymetli kardeşim Berşan Polat, 2 nolu Muhittin Çalışkan Yüce Yavuz, Yüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Kadın Kapalı'da olan Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş'a bin selam olsun, Müslüm Baba'dan faydası yok şarkısını çalarsanız seviniriz Murat abi, Allah'a emanet ol abi, sizi seven Şeyto, hadi görüşürüz, sağ ol Serdal kardeşim. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Şakran T3 koğuşuna yatan Serdal Aykurt abim nasılsın İmparator abim? Hayatımda sarsılmaz bir çınar ağacı abim var benim. Korktuğumda güven kokan tecrübeleriyle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımdır abim var benim. Çok sevdim. Her zaman seveceğim kadın. Her zaman seveceğim. Kadın Kapalı'da olan Pınar Cuhalı ve Kardelen Akta size de selam olsun canlar. İray Zerduş'tan Ne Kadar Acıyor Yüreğim şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'in mektubun bugün elime geldi. Sana telli bir şey söyleyemiyorum. Telefonda olabilir mi? Sana telde diyelim bir şey söylüyorum yine aynısını yapıyorsun. Beni dinlemeden beni suçluyorsun. Ben senin ailenden kimseyle kavga etmedim. Şu an ne yapmak istediğini anlayamıyorum ama Sezen'im sana detaylı mektup da yazacağım. Seda, senin de faksın geldi. Sen de sağ ol. Allah'a emanet ol. Murat abi, Sezen'ime Aynur Polat'tan Seven Sevdiğini Bir Kalemde Silerme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm.

Murat abi, ben Çamdibi'nden Sarı Oğuz Tezcan. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Senin aracınla bir abimize seslenmek isterim. T4 A11 koşun atan abimiz Şenol Başkurt ve dostu Burhan Epikan radyo başına. Uğur'la beraberiz ve faksınız bize ulaştı. Sizleri seviyoruz. Rabbime emanet olun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçiçek, Ahmet Güneş, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Berat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı, Özgün Emirhan, Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan, Berkay Kaya, bu derdere bin selam olsun. Yanların yan azadi onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi, ben İkinoğlu C1'den Ahmet Güneş. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Emirhan Zırhlı, Ömer Elmastaş'a ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Duvarlar araya mesafe koyar ama gerçek dostluğun önüne geçemez. Bu günler geçecek, yollar yeniden kesişecek. Hepimize sabır, güç ve güzel günler diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ahmet Güneş. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan mektuplarını aldım, gene beni yaktın kavurdun, sen benim dünyamsın. Sen iste vazgeçemeyeceğim hiç kimse yoktur. Ben senin dizinin dibinden hiçbir zaman ayrılmadım ki. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzel gözlü karım, bugün beni yine sevindirdin, çok güzel olmuşsun. Mektuplarını aldım sevindim benim aslan karım. Sen Kerem'e canını sıkma, onlar bizim dualarımızı alır. Allah büyük, kendini hiçbir şeye sıkma, seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzel gözlü karım, seni çok seviyorum. Yine beni yaktın kavurdun, mektupların elime geçti, seni çok seviyorum. Ben senin dizinin dibinden bir saniye ayrılmadım ki, sen iste vazgeçemeyeceğim hiçbir şey yok. Dünya güzeli karım benim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kendine çok iyi bak, seni ölene kadar seveceğim. Denizler mürekkep olsa seni anlatmaya inan ki yetmez. Bir kalp bir kere sever. Ceylan gözlü karım. Not Asena Üner kardeşim, sana da selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, evdeyiz, hiçbir sıkıntımız yok. Sen kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşacağız annem. Mahkememize çok az kaldı. Ona kafanı sıkma. Her şey iyi olacak Allah'ın izniyle. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Sadiye Cerlioğlu, dostum Aycan Kabay'a radyo başına. Kendinize iyi bakın, güçlü kalın, sizi seven, değer veren ve dualarınızda unutmayan bir dostunuz olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle, sizi çok seviyorum. Ben B1'den tahliye olan Nazar Sade, B3 koğuşuna atan kıymetli annem Pınar Tunç Çekiş radyo başına. Senin dualarınla büyüdüm, sevginle güç buldum, bugün sahip olduğum ne varsa bunun en büyük payı senin emeklerinde ve yüreğinde saklı. Varlığın bana huzur, sesin bana güven veriyor. Dünyanın en güzel hediyesi senin evladın olmak. B1'in kraliçeleri Saliha Celloğlu, Aycan Kabayar, sizi de çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi, aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azican Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi, ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den, haberin yok şark sarman ediyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay'ım.

0: Anıl Öztürk.
1: Anıl'ım selamını aldım. Şimdi kendime ait olan birini sessizce gözlerimle okudum. Teşekkür ederim. Sağ ol Anıl Öztürk kardeşim. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T17'den Anıl Öztürk. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertop, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve Koğuş arkadaşlarıma selam ve dualarım bakilerim. Murat abi ben T17'den Anıl Öztürk. Aynı kurumda oldum. Başta Aslan kardeşim Yunus Emre Sağır olmak üzere. Yusuf Doğru, Gencer Atıcı, Mert Heptepe, Pala Önder ismini yazamadım. Abi kardeş.

arkadaşlarıma selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk, başka kurumlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman ve Kader Birliği yaptığım Şahin Engin'e, Berk Kaya, Barış Turan, Fırat Timuçin, Samet Sar, tüm dostlara bin selam olsun. İsmini yazamadım, adını unuttuklarım, hakkını helal etsin. Allah hepinize zamanda hayırlı kapılar açsın. Murat abi, başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan, şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ederim. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse, yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çiğli'den Anıl Öztürk. Hepiniz Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Ben Sıla Gizgin, hayatımın anlamı kalbim, huzurum Fırat Gizgin'im. Senin yanındayken içimdeki küçük kız çocuğu da mutlu olduğu için ikimiz de aşığız sana. Sen benim içimdeki kız çocuğuna kahkaha atıran tek adamsın. Sen yokken o kız çocuğu ağlıyordu, sen varken kahkaha atıyor. İyi ki varsın, ömrüm ömründe hep var ol kalp huzurum. Ben Sıla Gezgin, miladım aslanım, Fırat Gezgin'im, aşkım. Bugün işten 5'te çıktım, annemlerle şirin yerde buluştuk, biraz vakit geçirdik. Evdeyiz, her şey yolunda, herkesin çok selamı var. Kalbimdeki asil sevdam seni canımdan çok ama çok seviyorum. Sanki sevilmeye değer ne varsa sende toplanmış gibi, sol yanımın asil sahibi. Bu arada T1 geçicide olan kardeşlerim, beni duyan var mı geçicide bilmiyorum, radyo var mı, ama bir kez daha şansımı deneyim. Geçici T1 bölümünde, geçicide Muhammed Necmettin diye bir kardeşim var benim. Çok sevdiğim, benim için çok değerli bir kardeşim. Sizler nasıl değerliyseniz o da benim için öyledir. Duyuyor mu, duymuyor mu bilmem. Duyan varsa benim çok çok selamımı söylerseniz Muhammed Necmettin kardeşime, çok sevinirim. T1 geçicideki kardeşlerim, selamını söylerseniz çok sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Hayatımın anlamı, nasılsın, iyisin değil mi? Az kaldı Allah'ın izniyle. Bugün yine sensizim. Burnumda tütüyorum. Seni çok özledim. Beni düşünme. Bildiğin gibi ben aynıyım. Şükür bir sıkıntı yok. Kendine dikkat et. Sıradaki şarkı aşkıma gelsin. B7 Koç'tan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Bil ki seni bekleyen bir ev, seni çok seven bir evladım var. Bugünlerde geçecek, yeniden yan yana olacağız. O güne kadar kalbimde taşıdığım sevgi ve özlemi sana göndermeye devam edeceğim. B7 Koç'tan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Kendine iyi bak, güçlü ol, çünkü sen güçlü oldukça ben de güç buluyorum. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Seni kocaman öpüyor, hasretle sarılıyorum. Ömrüm Uygar Doğanay, Ateş Ediyor şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Biz B1'den Helin, Aydın, Eylem, Erçil, Ceren, Korkmaz. Sessizliğimizi iyi dinleyin, anlatacak çok şeyler var. Abi bizim için Ceylan, Artık Ağlamam çalarsan sevinirim. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan iki gözüm, canım ablam Şeyma, nasılsın canımın içi, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, geldik düğündeyiz, merak etme, sen iyi ol, yeter aklım sende kalıyor, sakın canını sıkma. Çünkü sen benim her şeyimsin, herkesin sana çok selamı var. Az kaldı, en güzel günler bizim olacak, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. O iki gözünden öpüyorum, iyi geceler küçük annem benim. Tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Ben küçük ateş yakar, kadın kapalıda yatmakta olan Şeyma Coşkun, seni çok özlüyoruz Şeymoşum. Aklım bizde kalmasın, sen iyi ol bize yeter, aklım kalbim seninle, iyi geceler, Allah huzur ve rahatlık versin. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatan cam baldızım Şeyma radyo başına. Canımın içi bizleriz, merak etme, aklın kalmasın, ilgileniyoruz, ona da kalmasın, güzel günler yakındır, sabret. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği toz parçası. Sen kaya gibisin, seni seviyorum, arkadaşlarına selam olsun. T1 ve 11'de yatan abim Fırat Gezgin Kasabalı Vedo. Aynı kurumda olan Arda Kurt, Şenol Başkurt, Mertcan Doğanay, Müslüm Doğanay, Kadircan Aksoy, Emirhan Kocaeli, bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ediyorum. Bizden isteği olan haber göndermeye yeterlidir. Herkese iyi akşamlar. Murat amca, ben Pusat Kahraman, Aslan babam Mert Kahraman, Kral amcam Eko.

kahraman Atam Akgün. Kahraman selam eder, ellerinden öpüyorum. İsmini saydım, derlere bin selam olsun. Erdoğan Türkoğlu, Hasan Deniz, Yaşar Melikşah Kürümoğlu, Çağlar Dildöken, Metin Özkır Azat, Gözü Tok Mıslık, Küreş Serkan Bayındırlı. Biz bizi sevenlerle ömürlük mukaveleler imzaladık. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Murat amca Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak, sevdiklerime armağan olsun. Murat amca ben Akgün kahraman, başta atam dedem Akgün kahraman, aslan babam Mert kahraman, kral amcam Eko kahraman, Çağlar Dildöken'e selam eder, ellerinizden öpüyorum, sabır kılıcınız olsun. Kardeşim demiş ki Murat abi bizi neden geç okuyorsun demiş kardeşimiz. Biz de onlara dün demişiz ki kardeşlerim gündüz mesajlarınızı ne kadar erken gönderirseniz sırasıyla o kadar erken okunur demişiz. Kardeşimiz saat 8'i 10 geçe yazmış. Tam sırası gelecek. Murat abi bizi neden geç okuyorsun demiş Eko kardeşim. Belki dışarıdakiler duymuyordur ama sizler duyuyorsunuz. Ben şeffaf bir insanım. Saklı gizlinde yok. Kim kardeşlerim bizler için ne paylaşmışsa biz de burada açık yüreklilikle paylaşırız. Çünkü niye? İnsanların yanlış düşünme meyilli olduğunu en azından insan olduğumuz için biliyoruz. O yüzden yazdıklarına karşılık ben de buradan şeffaf bir şekilde açıklamasını yapıyorum ki bizde bir şey olmadığını kardeşlerimiz bilsin. Var mı? Evet, koğuş mesajları sabit, koğuş mesajları standart kaldı. Onlarda iki güzel şarkı sonrası paylaşacağım. WhatsApp'ımızı kapatacağım. SMS'e geçeceğim. Kardeşlerim iki güzel şarkı sonrası.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780

0: iki güzel şarkı sonrası hemen ses kayıtlarımızın da bir bölümünü paylaşalım. Çok geç olmadan hemen şöyle açalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Tatlı İsmet. Beraber Katar'ı birliği yapmış olduğum kardeşim Sarsılmaz Mehmet Özdemir'in doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Seni seven abim Tatlı İsmet. Buradan tüm kaydı değer dostlara da selam olsun. Taraf seçen ben taraf olur. Herkese bol şans.
2: Selamünaleyküm. Ben T1C9'dan Tarık Aydemir. Canım kardeşim Mehmet Özdemir. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Bu sene Şekan'dayız. İnşallah seneye Rusya'da davay davay diyeceğiz. Allah'a emanet ol. Seni seven abi Tarık Aydemir. Hapıstayım pencereme, kuşlar konmaz yalnızım. Sen saf ve temizdim. Ben de herkes gibi bir zalim sevdim. Güneş vurdu karlar gibi, eridim ay ay ay ay. Ayrılık önümden zormuş, vah ey vah.
3: Selamünaleyküm, ben T1C9'dan Tarık Aydemir. Canım kardeşim Mehmet Özdüçer. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Bu sene Şekan'dayız, inşallah.
4: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C9'dan karşıya gördüğü köylü Zeyd Emre Kaplan. Bugün dostum Sarsılmaz Mehmet Özdinçer'in doğum günüdür. Eski yaşın uçukları, yeni yaşın uçukları. Seni izleme karısın gördüğü köylü Zeyd Emre Kaplan.
5: Ben İzmir T1C9 koğuşundan Karşıyakalı Koray Koçak. Bugün aynı koğuşta kader birliği yaptığım Mehmet Özdinçer abimin doğum gününü kutlar. Enişten dileklerimle bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailesiyle birlikte kutlamasını temenni ederim. Tüm doğum İzmir Tehdit cezaevlerinde yatmakta olan mahkumlara selam olsun.
6: T1C9'dan Tepecik'ten Erdi. Bugün kardeşim Mehmet Sarsılmaz'ın doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşında Allah sana Mesut Bahtiyar uzun ömürler versin. Dünya sarsılır, Mehmet sarsılmaz.
7: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C9'dan Baran Gökçü. Bugün değerli kardeşim Mehmet Özdiker'in doğum günü. Doğum gününün içten dileklerimle kutlarım Mehmet'im. Mehmet için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun parçasını açarsan sevinirim Murat abi.
8: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Alettin Keçkin. Beraber kader birliği yaptım kardeşim. Mehmet Özdinçer. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Doğum gününü kutlarım. Bir dahaki doğum gününü aydınlı geçirmeni temenni ederim. Dostun Alettin Keçkin.
9: Murat abi. Ben T1C9'dan Adem Güçer. Bugün çok değerli bir o kadar kıymetli dostum Mehmet Özdinçer'in ama değer sarsılmadın. Doğum günü. Can dostum doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününü ailenle ve sevdiklerine geçirmeni temenni ederim. Alem sarsılır, memur sarsılmaz. Seni seven dostum Fatmuslu.
10: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Orhan Gezgiş. Bugün Can abim sarsılmaz Mehmet Özdinçer'in doğum günü. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde özgür günlerde ailenle geçirmen dileğiyle canım abim. Seni seven kardeşin Orhan Gezgiş. Bizim hayatımızın geriye vites yok. Geçmişi dikiz aynasından izleriz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Mehmet kardeşim şimdilik bu kadar. Bu saate kadar senin için gelen ses kayıtlarını paylaştım. Bu arada Tatlı İsmet kardeşim bir notu vardı. Hemen onu da paylaşalım. Ben Tatlı İsmet Gönül Babaçör radyo başına. Telefon evrağını yollattım. Bu hafta eline ulaşır seni seven Tatlıcan. Ayrıca ekran birlik dostuma da sevgiler selamlar. Ben Tatlı İsmet. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koçtan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceye dayımızın güzel sözleriyle bitiriyoruz. Not: en büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Ben C14 koşulan Gamze Çakar, derdi dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz Güler, Demirkıran Kübra, Tepe Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan derdi Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin, Rope'den 6 Mayıs şarkısı derdi dostlarıma armağan olsun. Ben C14 koşulan Rabia Taşkesen ve derdi dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasında, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızlarız siz de. Haklısınız. T219'da olan derdim Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var şarkısı derdim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuştan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülcegün, Kübra Tepe, İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsa kuralsız oynarız. Gözü kesenin gözünün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şüpheleyin işine bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleyküm selam Taylan kardeşim. Senin aracınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak isterim. Derli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küreş, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu Kemal Alperen Alvarcı. Abilerime kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay, hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan kum gibi kadar mahkumlarına armağan olsun. Ben Üçnoğlu A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat. Kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan, yani Muti Ali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmas Taş, Emin.

Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnanç Yar, Alp Uderlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kader yazar. Ben Üçnoğlu A13 Koğuş'tan Karşıyakalı Aykut Polat kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mutali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmastaş, Emir Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnanç Yar, Alp Uderlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ana sayfamızı yenileyelim.

Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat kardeşim. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgür. Ben TKC7'den Bekeş, başta amcam İbrahim, Yurteli dostum Kadir, Yurteli Hamza, Geritekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz kardeşlerim, Ömer Şahin yani Goşto, Küçük Bekeş yani Merdo, Mertcan, Erda, Yusuf, Kayhan, Kader birliği yaptım bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, başta Aslan Babam İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza, Gelitekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman, Bektaş, Onur, Tezcan, Sergen İşmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza Gelitekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kan Bağım Diyar, Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi, Salih, Dursun, Umut, Fidan, Fikret, Dost, Agit, Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toklaz, Bahadır, Gülsüm, Ahmet Kaya'dan, Mapsane, Amcaoğlu, Diyar, Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Nazaran, dostum Kadir, Yurteli, Hamza, Gelitekin, Aslan abim, Zafer, Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Gülsüm, dostum Fafi, Salih, Dursun, Ozan, Dahan, Emre Bakaç, Hasan, Akan, Siti, Ahmet, Acar. Kardeşlerim Emrullah, İlhan, Murat, Turan, Doğan, Alp bu derlere sözüm. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz bu derlere. Mustafa Yıldızhan'dan geliyoruz. Şarkısı armağan olsun Bekeş. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan yani Mute Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetli, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a, Yıldız Silve'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute başta kadar birliği yaptığım dostlarım Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün, Barşan Polat'a, Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKA2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri, reisi Tamer Demirtaş dayımız ve kader birliği yaptığımız taksici Bay Okanır, Göktuğ, Öztürk, Namıder, Cesur, Tolunay, İren, Seçkinder, Uğur, Küçük Alp ve Can kardeşleri, Kuruçaylı, Talko, Komaz, Furkan Yiğit, Mir, Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı, başka koğuşta bulunan Aslan Abi Mafya, Sedat 3.0'da bulunan dostum Ekrem Birliği'ye selam olsun. Gece söz bırakırım, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Kafkas Kartalları. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16 koğuşundan İsa Yıldızhan. Aleykümselam İsa kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım derdi dostlarım Mehmet Altun, diğer kardeş abim Mehmet Salman yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oğuz, Kerpeten Selo, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Der, Zübeyir Aküz'ün dostlarım, beklemek sabır ister, sabır adamı belli eder, yanımda sabırla duran dostlara selam olsun, zaman geçer dostluk kalır, Gökhan Doğanay'dan Paşa Gönlüm şarkısı sizlere armağan olsun, Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuşundan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet Durmaz Fırtına, Devran Eski İzmirli Aydın, Kalender Musa, Kerem Emek Kelle yani Eşref Paşalı Erkan, Toprak Alperen Kiriş, Büyümüz Barbaros Kilit Namıder Dede, aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok, kar istediği yere yağabilir. Ben T1A16'dan eski Çamlıklı Fatih Boran, benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkçı, Uğur Tecan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, can kardeşlerim aslan yürekli kardeşim Poyraz Sayacı, sarsılmaz kardeşim Can Polat Dikici, Mehmet Akyüz, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işık Soy, bu değerli canlara bin selam olsun, gece sözümdür. Siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayacı, Can Polat Dikici kardeşlerim Azar Bilgül şarkıları armağan olsun. Ben eski Çamlıklı Fatih Boran. Ben T1-17'den Muratcan Ergün, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan, Günebakan İbrahim Macit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahpus şarkısı armağan olsun, istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başladayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Apo, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkan Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Can Can, Mehmet Toprak yani Karınca Jile, Şükrü Emirhan, Tapan Yusuf, İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Mehmet Evin, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Hemen bakalım tekli mesajlarımıza. Tekli mesajlarımızı da hemen paylaşalım. Sonrasında

Ben Mehmet Koyuncu. Merhaba Murat abi. İyi yayınlar. T4 Koğuş arkadaşım, yoldaşım Ferit Ersöz'ün doğum günüymüş. Doğum günü kutlar nice yıllara. Allah seni ailene, sevdiklerine kavuştursun inşallah. Sağlık, huzur, mutluluk getirir inşallah. Allah bir an evvel seni sevdiklerine kavuştursun. Seni seven yoldaşın Mehmet Koyuncu. İyi ki varsın Ferit Ersöz. Ben Bulgurcu'dan Zalo. İyi yayınlar Murat abi. Senin aracınla tüm sevdiklerimize, özellikle abimiz Serdar Koyuncu, değerli yoldaşım, dostum, çocukluk arkadaşım Mehmet Koyuncu. Onların nazarında Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Ahmet Tok, Mert Aydın, yoldaşım Mehmet Koyuncu'nun koğuşunda yatmakta olan değerli Ferit Ersöz sözün doğum günü, Ferit Ersöz'ün diyelim doğum günü nice yıllara, yeni yaşın sana ve ailene mutluluk getirir inşallah. Doğum günün kutlu olsun Ferit Ersöz. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Baran Koyuncu. Ferit Ersöz abi, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, özgür günleri, yeni yaşın sana huzur getirsin. Allah en kısa zamanda ailene seni kavuştursun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Baran Koyuncu. Bugün en güzel selamlarımı ve hasret dolu sevgilerimi kıymetli abim, canım, kanım Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Mesafeden ne kadar uzak olursa olsun gönülden kurulan bağlar hiçbir zaman eksilmez. Sizler her zaman sevgiyle, özlem ve dualarımla anıyorum. Rabbim sabrınızı arttırsın, yüreğiniz huzur versin ve en hayırlı zamanda kavuşmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun, sizi özlemle bekleyen kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu. Bugün hasretimin en içten selamını kıymetli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun gönülden gönüle kurulan bağ hiçbir zaman kopmaz. Sizleri her gün dualarımda anıyor, Rabbimden sağlık, sabır ve gönlünüze ferahlık vermesini diliyorum. İnşallah en güzel kavuşmalar en hayırlı zamanda nasip olur. Hasretle sabırla sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Evet, tekli mesajlarımıza bakalım hemen. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Ensar Kahyaoğlu, yani Şekil, başta yanımda olan abi dostlarım olmak üzere Mustafa Vural, Nuri Zurnacı, Enes Yalçın, Hayri Avan, Seymen Hatamış ve dostum Emirhan Kılkışlara bin selam ediyorum. Bu derlere benden Murat Şampınar'dan Sevgi Pınarı çalarsan sevinirim sana. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Ensar kardeşim. Murat abi, biz Ensar Kahyaoğlu ve Emirhan Kılkışlar Şakran T3A20'de yatmakta olan başta kıymetli abimiz Sait Faik Ölçen, yani Nihat, dayılarımız Çapa Akan Eceler, Mete Beydili, Cikcik, Erhan Durak, kardeşimiz Tatar Berkan Batur'a bin selam ederiz. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Evet kardeşlerim, bu da son mesajımızdı. Şimdi iki güzel şarkı, sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim, haberiniz olsun kardeşlerim.

0: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden hemen devam SMS mesajlarına geçtik. Kardeşlerim selamünaleyküm, ben Servet Kiper, İkinoğlu cezaevinde bulunan A19 koğuşundan Aydın Demirbaş abi, bana ulaşmanı bekliyorum abi. Tüm arkadaşlara selam olsun. Murat abi sen de seviliyorsun, sağ ol, var ol. Aleyküm selam Servet kardeşim. Osman Karakalpak, Osman doğum günü ses kayıt mesajların geldi, hemen onları da paylaşayım. Ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım.
1: Baba. Tatta. Baba geldi. Baba. Gel.
2: Selamun aleyküm değerli kardeşim Osman Karakalpak. Bugün doğum günün kardeşim benim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Sabrın sonu selamettir. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan dostum Mustafa Yüzüze.
3: Selamünaleyküm aslan eniştem. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah bir sonraki doğum gününde eskisi gibi tekrar bir arada oluruz. Seni çok özledik. Bir an önce yanımızda olman dileğimle. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olsun.

İyi ki doğdun Osman'cığım. Nice yıllara, nice senelere. İnşallah yeni yaşın sana özgürlük, sağlık ve bizleri getirsin. Seni çok seviyorum hayatım.

0: doğum gününü hem içten dileklerimle kutluyorum. Seni seven bir tanecik eşin Yeliz Karakalpak.
1: Selamünaleyküm değerli eniştem Osman Karakalpak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah bir dahaki seneye ailenle dışarıda geçirmeyi nasip etsin Rabbim. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Değerli arkadaşın Seda Ulusoy.
2: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Bayraklı'dan Bedel Mesut Aydın. T1 A7 koğuşunda bulunan kardeşim Osman Karakalpak, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşının sana sağlık, huzur ve güzel günler getirmesini dilerim. Umarım en kısa zamanda güzel günlere kavuşursun. Kendine iyi bak, nice yaşların olsun.
3: Biraderim Osman, doğum günün kutlu olsun. Nice seneler inşallah kardeşim. Ben Efecan.
4: İyi ki doğdun. Bu sene böyle oldu. Ama inşallah seneye hep beraber kutlayacağız doğum gününü.
5: İyi akşamlar. Osman Öksüz ben. Buradan kardeşim Osman Karakalpak'ın doğum gününü kutlarım. Bir sonraki doğum gününde özgür olması ve ailesiyle olması dileklerimle. İyi ki doğdun adaş. Özgür günlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
6: Selamünaleyküm, ben Görkem Karakalpak. Bugün T1 ailede bulunan babam Osman Karakalpak'ın doğum günü. Babacığım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum gününe enişten dileklerimi de kutlarım. Bir dahaki doğum gününde yanımızda olman dileğiyle.
7: Selamünaleyküm Cüneyt. Ben T4 D5'ten Mehmet Fatih Ölüşük. T1'de bulunan değerli kardeşim Osman Karakalpak. Doğum gününe enişten dileklerimi de kutlarım. Ahmet Kaya. Doğum günü şarkısı benden sana gelsin. Özgür günlerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Sevgiyle kal.
8: Evet Osman kardeşim, bu kadar. Yani bu saate kadar gelen ses kayıtlarını paylaştım sevgili Osman Karakalpak. Geldik 39-69'dan gelen mesajları paylaşmaya. Şakran'da yatan canım kardeşim Sidar, bugün senin doğum günün, iyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Allah seni hep güzel günlere çıkarsın, seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun ablan Melike Sönmez. Şakran'da yatan oğlum Sidar Erol, doğum günün kutlu olsun, en kısa zamanda bir arada olman dileğiyle Müslüm Gürses'ten Mutlu Yıllar şarkısı armağan ediyorum. Şakran'da yatan canım dayım, doğum günün kutlu olsun, özgür günlerde buluşmak dileğiyle Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısını armağan ediyorum. Yeğenin Yiğit Sönmez. Şakran'da yatan abimiz Sidar Erol, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllar seninle olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Canım abim Allah'a emanet ol. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan ediyorum. Kardeşlerin Barış ve Ulaş Erol. Şakran T2C10'da yatan canım kardeşim, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun sen benim kalbimin hep en güzel yerindesin. Zor günlerin geçeceğine, güzel günlerde yeniden yan yana olacağımıza inanıyorum. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Allah gönlüne ferahlık, yoluna sabır versin. Unutma, dışarıda seni bekleyen ve seni hiç yalnız bırakmayacak kardeşlerim var. Abin Sedar, Sidar Erol, Selda Bağcan, Adalet'e Mumu Dünya şarkısını armağan ediyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben Üçlüoğlu'dan, tahli olan Çiğli'den Atakan Kahraman. Aleykümselam Atakan kardeşim. Derlerim olan Anıl Öztürk, Barış Alabay, Müfit Can Dürger, Suat Akbalık, Mahsun Aydemir, Arda Kuvaoğlu, Aksel Berk, İyi uyurum kardeşler. Yeşilyurtlu Domdom kardeşim Erkan Çimentepe'de Muro Harun Aydemir'e selamlarım iletiyorum. Geceyi dostum Anıl Öztürk'ün sözüyle noktalamak istiyorum. Gölge hep serin, cesur olan güneşe çıksın. Aç kapıyı gardiyan, benden herkese armağan olsun. Şakran T2C1'de yatan can kardeşim Ahmet Güneş kardeşim, iyisindir inşallah. Başta canımdan öte gördüğüm can dostum olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan bütün kardeşlerime selam olsun. Bilin ki dışarıda sizi unutmayan, her gün güzel günlerinizi bekleyen insanlar var. Dört duvar susar, hasret konuşur, gün gelir, umutsuz olduğumuz kapılar bir anda açılır. Sıradaki şarkılar can dostum ve koğuştaki bütün kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet olun, yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Bir nolda yatmakta olan dostum Batuhan Üç Demir. Göndermiş olduğun haberi aldım. Umarım en kısa sürede açığa çıkarsın. Açığa çıktığında izin yazma. Benden haber bekle, sana haber verdiğim zaman izin yazarsın. Allah'a emanet ol, seni seven dostun Emir Kızılay. Ben Üç Nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute.

Yarın Kapalı'daki eşim Zeynep Turan radyo başına. Can eşim, bir yıl devirdiğimiz evliliğimizde iyisiyle kötüsüyle, pidesiyle köftesiyle, Daykos'undan Bergama'sına, hatta Konya'sına yol arkadaşı, hayat arkadaşı, her şey oldun bana. İyi ki sen eşim Zeynoma, Güllü'den her şeyim oldun şarkısı armağan olsun, ben Mute. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute, kıymetlim, gönül isterdi ki bu yılda uçurtmalar uçurayım sana ama bu sene de böyle olsun. Eminimdir önceki mesajda biraz da olsa gülmüşsündür. Senin yüzünün, mektubun elime ulaştı. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Gülüşü güzel eşim, nice mutlu huzurlu yıllara, doğum günün kutlu olsun. Yıldız Silve, hastayım sana armağan olsun, ben Mute. Ben Mete Hantaş, T3B9'da yatmakta olan Çiğli'nin sefiri Aslan abim Mansur Aktepe, Şeyto Serdal Berşan, Polat Balıkçı, Özgün Doğanlardan Umut Arsan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Berada şarkısı armağan olsun. Ben Tuncay Camgöz, T3B9'da yatmakta olan Aslan kardeşim Mansur Aktepe, bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Berada şarkısı Aslan kardeşim armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Ben Efe Erdi Dal, T3B9'da yatmakta olan Çiğli'nin sefiri Aslan abim Mansur Aktepe, Şeyto Serdal Berşan, Polat Balıkçı, Özgün Doğanlardan Umut Arslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Berada şarkısı armağan olsun. 3 nolu A8 koğuşundan Ümit Karahan kardeşim Batkan Elmas, doğum günün kutlu olsun. Sıradaki şarkı Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Mami, Özgür Mehmet Aktaş, Cihat Duman, Mansur Yanar. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı C11'de yatan Emine Karagöz radyo başına. İnsan kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdir. İyi ol, neşeli ol, anlayışlı ol, affedici ol, yapıcı ol, sabırlı ol ama asla aptal olma. Güllü'den Zalim Yar şarkısı sana armağan ediyorum, Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı C11'de yatan Emine Karagöz radyo başına. İnsan kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdir. İyi ol, neşeli ol, anlayışlı ol, affedici ol, yapıcı ol, sabırlı ol ama asla aptal olma. Güllü'den Zalim Yar şarkısını sana armağan ediyorum, Halil Karagöz. Ben C9'dan Tatü İsmet Kurtuluş Çakarlı radyo başına. Sana göndermiş olduğum haberi almışsındır umarım. Bazı kişilerle yan yana geldik, usta asker resmi geçitte belli oldu. Seni seven kardeşin Tatücan bu hayatta taraf seçen bertaraf olur. Çeki'de bulunan Sökeli Keko'dan kadın, B8'de bulunan biricik eşine Leyla Akbalık ve koğuş arkadaşlarına, yaşam kaynağı kızıma Açelyam, paşası oğullarım Enes Küçük Paşam Derman, burada sevgilerimi yolluyorum. Bir de söz bırakmak istiyorum, aramızda duvarlar olsa da sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Sizi çok seviyorum, güzel günlerde yine buluşacağız, Allah'a emanet olun. T1B10 koğuşundan Koreli Mert, yani Mert Kalender, iyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim benim. Hayatında bir yaşı daha geride bırakırken göreceğin yeni yaşlarda sana büyük mutluluklar diliyorum. Beni hiçbir zaman unutma, seni her zaman çok seven abin Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun, çalar mısınız? Ben Şakran, Kadın Kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy, can dostu Mine Doğan, bu yürüdüğümüz uzun yolda en yüksek cezayla bana eşlik eden uzun yol arkadaşım Nursen Avcı'ya, tüm sevdiklerimize, sevenlerimize Uygar Donay'dan Hasret şarkısını armağan ediyorum. Ben İrem Alkış, Murat abi, canlarım Selma Ok, Nur Hayat Doğru Yol, Hatice Demir Yıldız, Zemziye Gamze Çakan, kızlar ben izindeyim, sizi unuttum sanmayın, çok seviyorum hepinizi, elbet bir gün Sevinçek Batık Gemi armağan olsun. Koç Açık'ta yatmakta olan Yetiş Ok, Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Seçkin Ok ve küçük Ahmet Ok, abileri Mustafa Baskıcı, Gökhan Görgülü olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi bu şarkıyı da bize çalarsan sevinirim, Hadise'den ara beni. Aleykümselam kardeşim benim. Koç Açık'tan Yetiş Ok, Teviş Koğuşu'nun adaletini sağlayan Tevfik Ok, kardeşim nasılsın, iyisindir umarım. Duydum cezan az kalmış, açığa Foça'ya gel, bizi soracak olursan iyiyiz canım biraderim. Canımdan çok sevdiğim eşim Yetiş Ok, seni sevmek yaşamak gibi, seni sevmek nefes almak gibi, senin olmak dünyanın en güzel yerinde yaşamak gibi, seni çok seviyorum.
Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım Narin Kuş, canım kızım, cuma günü izine çıkıyorum. Beni yazdır, geleceğim. Seni

Seven babam yetiş ok. Murat abi ben T1T15'te yatmakta olan Tepecikli Mehmet Ali Tacar. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Baran Eroğlu ve Anıl Şen. Kader birliği yaptığımız Yamanlardan Ömür Bostancı. Ömür olabilir mi Ömür Bostancı? Yeşil yurtlu böcek murta keden deli deli Peru, Gedizli, Samet, Lelo, Bucalı, Emre, Bestel. Başka kurumlarda yatan namıdar Sarı, Semih, Özgülyay. Bu canlara selam olsun. Kardeşlerim yanlışlıklar var mesaj içerisinde, bilginiz olsun. Ben Murat Can Polat, T3B9'da yatmakta olan Aslan abi, Mansur Aktepe, Şeyto, Serdal, Berşan, Polat, Balıkçı, Özgün, Doğanlardan Umut Arslan. Hepinize selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Melada şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B1'den Çağla Bineker, Kral babam İbrahim Bineker, Prens abim Volkan Bineker, Kraliçem Çiğdem Bineker ve prensesleri Çağla ve Cihangir Bineker. Gece bir söz bırakıyorum abi, her zerremde siz var, her zerrem size dönük, iyi ki derim. Soyum sopum okkalı, bunu çalar mısınız? Ben Sevgi, canımın içi Umut Kılıç'a Ahmet Kaya. Geçmiyor günler şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Umut'um. Seni sabırla bekliyoruz ailenden, kocaman sevgiler. Ben Sevgi, Ali Aşakran'da yatan canımın içi Umut Kılıç'a Ahmet Kaya. Geçmiyor günler şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz Umut'um. Seni sabırla bekliyoruz ailenden, kocaman sevgiler. Ben C6 Neşe Kalkan, gözümün nuru Ebru Ertürk, kardeşim Siber Elmas Saş, onun derdisi Edo Saraş Ceylan. Kılıç kıymetlilerim, yeni yılınızı kutluyorum. Gökhan Doğanay. Bu kadar. Bir de yanlışlık var mesajda. Yeni yılını kutluyorum demiş kardeşimiz. Ben T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel, benim için çok değerli olan Can Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a bin selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni seven dostun Volkan Kızılyel. Ben T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel, Kurtuluş Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Yiğit Turan ve son olarak Koç Açık'ta yatmakta olan Keko Murat'a bin selam ediyorum. Ben Volkan Kızılyel. Ben T1C15 Koğuş'tan Doğukan Karakışı, başlı Aslan abilerim Baran Eroğlu ve Anıl Şen, kader birliği yaptım Yeşil Yurtlu Emir Kardeşoğlu, Namıder Böcek, Bucalı Burak, Emre Beşler, Adanalı Merdom, Osman Şahin Doğan, Aktaş Gedizli, Lolo Samet, Tepecikli Mehmet Ali Tocer, Tepero Yamanlardan Onur Bostancı, nice ismini sayamadım dostlara selam olsun. Fatih Yeşilgül'den bir fidan olsam bu şarkı tüm kader mahkumlarına, Diyarbakırlı İdris Baran abimden armağan olsun. Zeynep Usturan, Allah'cığım doğum günün Eylül'de, bize geldiğin gün olacak, Allah ayağına taş değdirmesin, seni çok seven ailen, iyi ki doğdun ablasının canı. Murat Bey iyi yayınlar kızım Zeynep Uz için. Zeynep'im türküsünü çalar mısınız bugün doğum günü? Babam bizim gözümüz burada yaş dolu olsa da umutla seni bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun yavrum, seni seven baban Osman Uz. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: 47 50. 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

0: iki ya tutuk.
1: Üç güzel şarkı akabinde kaldığımız yerden devam. Koçaro kardeşimle beraber, o da sağ olsun misafirim. Baktım canı sıkılıyor, gel dedim kardeşinin yanına, yüzün gülsün dedim biraz. Vay, yüzü de gülüyor. Ya gülmek istiyorsan yanıma geleceksin, yanıma.
2: Gelir. Evet, Allah seni güldürsün.
1: Hepimizi.
2: Bu arada herkese iyi akşamlar. Haftanın son gününde bütün kader mahkumlarına, bütün yol bekleyen, eşini bekleyen, sevgilisini bekleyen, anasını bekleyen, babasını bekleyen herkese hayırlı, inşallah hayırlı tahliyeler olur. Abi. Ve herkes sevdiklerine kavuşur. Öyle diyelim, ondan sonrasını devam ederiz.
1: Benim için de dua et bari canım.
2: Senin için zaten 24 saat dua ediyorum.
1: Vallahi bak, gülmek istiyorsan yanıma gel, yanıma.
2: Ya şeye gittim, dükkan kalabalıktı, şeyi yeniledim ya. Sonra şeye gittim.
1: İyi yaptın. Ya Şener yok ortada.
2: Şener?
1: Hakikaten Gümüldür de mi Şener?
2: Gümüldür de ya.
1: İyi.
2: Tatile gidecektim.
1: Gidelim bir gün Şener'in yanına. Bir sürpriz yapalım.
2: Ha, gidelim valla.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Zeynep Uz kızımız, bu doğum gününde hak etmediğin şeyleri yaşasan da oradan çıkıp babanın evine geldiğinde senin asıl küllerinden doğduğun gün olacak. Benim evladım her şeyin en iyisine layık. Babanın omzu sana hep açık. Seni sabırla, sevgiyle bekliyoruz yavrum. Annen, baban, ablan, enişten. Ben İrem Erdemir, Canan Beydilli radyo başına. Doğum günün kutlu olsun, yeni yaşasan özgürlük getirsin. Rabbim kızına, torununa kavuştursun seni. Çok seviyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Gecenin tüm güzel şarkıları benden sana gelsin. Ben T3A8 Koğuş'tan Hakan Aktaş. Bugün sevgili arkadaşımız Batıkan Elmas'ın doğum günü. Zaman ne kadar geçerse geçsin, gerçeği ve dostluğu değiştiremez. Başın dik, inancın sağlam olsun. Nice mutlu, huzurlu, özgür yaşlara dostum, iyi ki doğdun. Ben Harman Dalı'ndan Furkan Kılıç, Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, belki koşuna yatmakta olan kanım canım Şahin Baran ve yine aynı kurumda bulunan Harman Dalı'ndan derli abim Tuncay Taşkın'a selamlar olsun. Sabır dili, sabır dil, sabırdır, güzel günler yakındır. Allah'ım sizleri de bize tekrardan kavuşturacağı günü beklemekteyiz. Biz devranın güne döneceği güne iman etmekteyiz. Sevgiler, saygılar. Murat abi kolay gelsin, ben Sevgi Şakran'da yatan canımın içi Umut Kılıç'ı Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz Umudum. Seni sabırla bekliyoruz dayın Rıdvan'dan kocaman sevgiler. Allah'a emanet ol. Aleykümselam kardeşim benim. Antalya'dan Berat Çiçekçi selamlar olsun. T1B16'da yatmakta olan Aslan abim diğer kardeşe, kader birliği yapmakta olduğum Mehmet Salman, Ali Hendek, Kenan Ting ve ismini saymadım tüm abilere selam olsun. Selametle kalın kardeşiniz Ramazan kardeşten sevgiler, selamlar. Ben Altındağ'dan Emrah Beylivan, Şakran Kadın Kapalı, B3'te bulunan canım yarim Gülüm'e hasretle selam eder. Cengiz İmren'den Namerdim şarkısı armağan ediyorum. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum. Kibir gökte süzüleni, yerde sürünen av edermiş, şerefiyle yaşayan herkese selam olsun. Kadın C3 Kadın Kapalı'da yatmakta olan Gönül Babaçörs radyo başına. Gönül, diyarın mektuplarını sana gelemiyor, mektup engeli var. Selamlar olsun sana ve halana diğer kardeştan. Ben Oya Çatulay, Şakran C14'te yatan İsmet Kara oğluma. İsmet'im ben hastaneye yatmadım. İyiyim ben, Ebru'ların da Ebrulan'da konuşuyorum. Kafan rahat olsun, biz konuşuyoruz. Pazartesi ara beni. Bizi düşünme, bizi sen kendine iyi bak. Seni çok seviyorum annem. Bütün koğuşa selam olsun. Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram. Sayfamı yenileyim. Hemen bir tane daha açalım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı, aklımın kaldığı tek gerçeksin. Nerede olursan ol sen bende cansın Nazom. Yıldızı bir aklım hep sende şarkısı Nazan'ıma armağan olsun. B1 koğuşu canım kardeşim Ebru, seni çok özledim. Her an aklımda senin, kısa zamanda yanımızda olman tek duam. Seni çok seviyorum. B1 koğuşu Ebru ablacığım, seni çok seviyoruz. Bir an önce yanımızda olman dileğiyle. Neşe ben. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma. Aşkım. Bugün bütün gün evdeydim. Arkadaşım geldi bize. Sabahtan akşam üzeri gitti. Aslında dışarı çıkmayacaktım ama çocuklar aradı. Çok özledik. Gel dediler. Onları görmeye gidiyorum. Bu gece kalırım. Yarın dönerim. Mektubumu yazmaya başladım bile. Haberin olsun. Ben iyiyim. Lütfen sen de iyi ol. Seni çok ama çok sevdiğimi sakın unutma. Sen benim her şeyimsin. Kendine iyi bak. Bir tanem. Ben Menemenli namı der Murat Eriş Menemen açıkta yatan. Bu dünyadaki en büyük servetim olan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek Memom. Sakın bizi merak etme. Aklım bizde kalmasın paşam. İnşallah bu hafta açığa çıkarsın paşam. Sana herkesin selamı var. Kendine iyi bak Eşref Tek. Seni seven namı der Azer birbirinden. Çoğu gitti azı kaldı. Paşama armağan olsun. Hatay T-Tipi kapalı cezaevi 15 koğuşundan Hacı Serkan Sökmen'e buradan gelir bu da gelir geçer şarkısı armağan ediyorum elbet bir gün kardeşim. Ben Menemenli Nazan Demirhan Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek paşaların paşası can parçam seni seven annen çocukları sakın merak etme sen kendine iyi bak ağaç yaprağıyla insan evladı ile güzelleşir canım oğlum bu akşam çalan şarkılar senin ve babanın olsun canım oğlum. Hemen şu sistemimizi de açalım. Veysel Özpınar Yıldız ben. Salı günü

geleceğim her şeye rağmen. Ben hep yanındayım, arkandayım, merak etme. Elimden geleni yapacağım senin için. Sakin ve sabırlı ol. Düşünme, hiçbir şey geçecek. Allah'a emanet ol. Veysel Özpınar. Çaybaşılı Roman Çocuğu, Paşa Güler, Cambaz Ferit, Serdar Karslı, Mustafa Şengün, Veli Akçam, Yağmur Güler, Gülcan. Sevgim, sevdiğim güne lanet olsun. Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateş'ten Gömlek, Naciye Güler, Gülcan Ecelli oğluna gelsin. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşeptek. Canlarım geceniz güzel olsun, sizi seven Namıder Murat, çocuklarım ve annemin sizi çok selamları var. Bu akşam çalan şarkılar sizin ve Ezel ablamın, bir de abim Erdoğan abime olsun canlarım. Sayfamızı bir kez daha göndereyim. Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Efe Zeyrek. Efe'cim, aramaya niyetin yok galiba. Arama deyince aramayan erkek mi olur? Ayıp ediyorsun. Gönderen DG. Çaybaşılı Roman Çocuğu, Paşa Güler. Hep düşünmekle kapandı yollarım. Hepimizin artık seni sevmek. Kanlı gömlek, ben bu yaralı yarayı aldım senden. Sevdan Ateş'ten kanlı gömlek. Yanlışlık var kardeşim. Şöyle diyelim. Sevdan Ateş'ten kanlı gömlek, bu şarkı Naciye Güler ve Gülcan Ecerli oğluna gelsin. Şakran kapalı cezaevi T4C7 yatan canım kardeşim Ege, can buldu, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, sana ne kadar kızsam da kıyamıyorum. Pınar'ın da çok selamı var, dikkat et kendine Ege'm. Gönderen Demet Güneş. Kadın kapalı B7 koğuşundaki kızım Esra gizlenci için Mustafa Küçük'ten ben yanarım yavrum sana isimli türkü çalar mısınız, onu özlediğimi ve sevdiğimi bilmesini istiyorum. Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Efe Zeyrek, nasılsın, iyisindir inşallah. Seni merak ettik, ilk fırsatta beni ara. Allah'a emanet ol kendine, çok dikkat et kardeşim. Gönderen Sude Yıldız. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan canım eşim Sinem'im, sensiz geçirdiğim hiçbir şeyin tadı yok. Sol yanım, çok üzgünüm olmadığın için ama olsun. Bir yaşına daha benimle birlikte girdiğin için sana çok ama çok teşekkür ederim. Doğum gününü kutluyorum candan ötesi nice yıllara her şeyim. Seni canından çok seven Alin abi. Bu şarkı çalarsanız sevinir Murat Yalçın, iyi ki doğdun. Murat abi, ben Menemen Açık'ta yatan Caner Kaya, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan her şeyim nazar alınca radyo başına. Her şeyim, teklifimi kabul ettiğin için çok sevindim. Çıkınca daha güzel bir şekilde olacağız, söz veriyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim seni bir tanem. Açığa çıktığında arabayı ayarladım. Aldıracağım seni, konuşuruz, belki de görüşeceğiz, belki göçem seni de sürpriz olsun. Sevgilim, seni çok seviyorum. Simge'den kalpsiz bir serseri armağan olsun sevdiğime. Murat abi, ben B15 koğuşundan Fatma Anık, C8 koğuşuna bulunan Rabia Göktemir radyo başına. Canım benim, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Murat abi, Azat Bedran'dan Way şarkısını çalarsan sevinirim. Yanımda bulunan koğuş arkadaşlarım Yeşim Alınca, Nilhan Keskin, Beste Karaca arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Bergama'dan Havva Kurşun ve Asil Can Yutaz'dan Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşuna bulunan arkadaşımız Burçin Çolak için Amu 988'den özür dilerim şarkısı armağan olsun. Takvimden geçen günlere değil, aramızdaki mesafeye rağmen eksilmeyen bir dostluğa gelsin. Burçin, bazen insanın yanında olmaması yanında olmadığı anlamına gelmiyor. Senin için burada bir yer, bir ses, seni düşünen bir arkadaşların hep var. Günler ne kadar uzarsa uzasın, bir gün dönüp bitti diyeceğiz. O güne kadar kendini sakın, yarım gelen mesajımız. T16'da yatan can abim Mert Aslan, kader ortaklığı yapan dostlarına selam olsun. Sabır en büyük kılıcınız olsun. Tez zamanda görüşmek üzere. Seni canından seven kardeşin Abdullah Balcı. Buse ben. Mesafe tanımayan kalbimin sahibi Şakir Söylemez. Aklım susturuyor, kalbim çalıştırıyorsun sevgilim. Ruhum seninle yaşıyor, seni çok seviyorum. Kurban olduğum adamım. Yola Düş Mavi türküsü çalarsanız sevinirim. Murat abi, ben Emircan Soysal, T1 B8'de yatmakta olan kardeşim Boran Baran, B18'de yatmakta olan Berkant Baran kardeşlerim radyo başına. Öncelikle sizlere selam olsun. E-görüş telefonumda kayıtlı, bugün yüklendi, dört gözle aramanızı bekliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Koğuşunuzdaki dostlara da selamlar olsun.

abi, ben İrem, şakran kapalıda yatmakta olan canımın içi Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Hayırlı akşamların olsun bir tanem. Seni çok özledim, aramanı bekliyorum. Sabrın sonu selamet. Sabır bir tanem, kendine çok iyi bak. Seni seviyorum, aklın kalmasın. Evdeyim, Allah'a emanet ol Uygar Doğanay. Sen yaralı, ben yaralı. Murat abi, ben Emircan Soysal. T1B8'de yatmakta olan kardeşim Boran Baran. B18'de yatmakta olan Berkan Baran kardeşlerim radyo başına. Öncelikle sizlere selam olsun. E-görüş telefonumda kayıtlı. Bugün yüklendi. Dört gözle aramanızı bekliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Koğuşunuzdaki dostlara da selamlar olsun. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun. Abisinden Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Teklifimin cevabını alamadım. Haber yollayamıyorsun biliyorum ama cevabın evet olduğunu düşünüyorum. Dışarıda sana daha güzel bir sürprizim olacak. Güzel günlerimiz yakın sevgilim. Sen benim bu yaşımda başıma gelen en güzel şey sensin. Güzel gözlüm. Anneannenin durumu iyi, aklın kalmasın. Sürekli konuşuyorum onunla. Seni sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgilim Ferdi Tayfur'dan yarım gelen bir mesajımız. Ben Birol Ercan, John 1 koğuşuna yatmakta olan canımdan kıymetli canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Hayatımın anlamı, beni hayatta tutan canım kızım, seni çok özledim. Sensiz ne günler, ne saatler, ne dakikalar geçmiyor. Seni çok özledim babam. Ama biliyorum ki az kaldı, kavuşacağız. Evine döneceksin, yine güzel günlerimize döneceğiz. Allah'ıma emanetsin ömrümün geri kalanı. Ferdi Tayfur'dan Allah'ım sen bilirsin şarkısı. Bu şarkı tümce 11 koğuşuna da gelsin. T1B16'da yatmakta olan can dostum diğer kardeşe sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Onun mert ve delikanlı ellerinden sıkıyorum. Allah selamet versin aslan dostuma. Kim ne kadar dost desem de tek dostum, tek kardeşim kan bağı olmasa da can bağı var. Grup Muzur, dost sen mi geldin şarkısı aslan dostuma armağan olsun. Mustafa Varan. Murat abi, şakran kadın kapalı C9 koşuna atmakta olan güzelim boncuk gözlüm aslan yarim. Haberini aldım, merak etme, sıkıntı yok şükür. Salı günü bir aksilik olmazsa yanındayım. Güzel günler yakındır, sen hüzünlü olma, sabret. Her şey çok güzel olacak. Allah'a emanetsin güzel gözlüm Hasan Girgin. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Selma Ok, biricik eşim, her şeyim. Seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ömrüm. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, kendine iyi bak. Seni seven kocan Foça'dan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin çalarsan sevinirim abi. Azar Bülbül ille de sen. Foça'da yatan Seçkin Ok, Ahmet Ok, Yetiş Ok, Bektaş Ok, Yılmaz Sonsuz, bu şarkı benden size gelsin aslanlar. Burhan Çaçan sende kaldı yüreğim. Ben Rıza Ertuğrul, şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta bulunan eşim Elif Çetin, canım karım. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, her an her saniye aklımdasın. Bazı sorunlar oldu, açığa indim, bu zindan karanlıksa senin gözlerin hayaliyle aydınlanıyor. Sabret gülüm, elbet bu günlerin sonu güneşli yarınlar olacak. Buradan eşimin arkadaşları Gizem, Hülya ve Buket'e selam olsun. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım ömrüm. Akşamüstü çok erken üzerime bir seni sığdıramadım bu dar zamanlara. Yıllar yüzümde izler bıraksa da birer birer içimdeki çocuk hala aynı heyecanla koşar sana. Ne yorgunluk durdurabilir bu kalbin, ne de geçen yıllar bir bakışınla yeşerir içimdeki en çaresiz umutlar. Sensiz geçen her an bitmeyen bir hasret türküsü. Seninle olan her nefes ise ömrümün en güzel ödülü. Ruhum senin ruhuna öyle bir çok bir kök salmış ki Şerifem. Bu beden pes etse bile sevgim zaman yarım gelen bir mesajımız daha. Ben Oya Çatal Uyu. Ben Oya Çatal Ulay. Çat Ulay. Evet, Oya Çat Ulay. Şakran John 4'te yatan İsmet Kara oğluma. İsmet'im ben hastaneye yatmadım. Ben Ebru'yla da konuşuyorum. Kafan rahat olsun. Biz konuşuruz. Pazartesi ara beni. Bizi düşünme, bizi sen kendine bak. Seni çok seviyorum annem. Bütün koğuşa da selam olsun. Gökhan Namlı'dan gönül yaram. Selamünaleyküm Murat abi. Buca Kırıklar 2 nolu C68'de yatmakta olan abim Sercan Bedir. Seni seven kardeşin Kerim Kozi. Allah'ın izniyle her şey eskisinden daha güzel olacak canım abim. Bir umuttur yaşamak. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar diz çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Bu şarkı da benden canım.

0: abim Sercan Bedir'e armağan olsun. Ozan Dino'dan Hive şarkısı Elbet Bir Gün Reisim. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim Kerim. Foça cezaevinde yatan canım kardeşim Efe Zeyrek, nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine. Cizre'li yoldaş, selam ve dua ile Adana'da Ayhan Yaprak misali armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran açıkta yatmakta olan Ahmet Diyar Denli nakit bitim namı der Çatlı, Fatih Uğur Deniz Karabağ, Sıraç Kahraman namı der Pango, Ahmet Çakar Çınar Er abilerime kardeşlerime çok selam olsun. Ben Kerim Kozi. Gece söz bırakmak istiyorum. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Şakran açıkta can dostum Ahmo'ya Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Memo. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Şakran T4B13'te yatan aslan dayım namı der Memoli dostum. Şehmus Aygün'e Çimentepe'den Azdım Büfe'den selamlar. Beklenen de özlenensiniz, Allah yardımcınız olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ahmet Kaya Saza niye gelmedin şarkısı armağan olsun aslan dayıma, aslan dostuma. Murat abi yayınlar, ben Gülşah Oğuz kardeşim Zeynep Uğuz'a sesleniyorum. Bugün doğum günü, gözyaşlarım bugün hiç dinmedi. Bir yılın en zor günü bugün. Sana sarılamadım. Yeni yaşında ama kalbim acıyorsa bir tarafımda sana kavuşmayı bekliyor. Seni çok seviyorum ablam Gülşah Oğuz. T1A7 koşun olan Osman Kara Kalpak kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve güzel günler getirsin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne ve sevdiklerine kavuşursun. Nice güzel yaşların olsun kardeşim. Murat abi, Ercan Tekdemir radyo başına. Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumu Beyki koğuşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir canımdan, çok sevdiğim yoldaşım. Kardeşime bin selam olsun. İzmir sokakları seni özledi namlı taksici. Öncelikle 21 unutma, biz ne zamanlar geçirdik, bu zamanlar da geçer. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı benden sana armağan olsun. Sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar dayanırsan o kadar keskinleşir. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. Yarım gelen mesajınız. Azat abim, Menemen'in duvarları seni bizden uzak tutabilir ama gönlümüzdeki yerini asla değiştiremez. Allah sabrını ve gücünü arttırsın inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup güzel günlerde yan yana olacağız. Başın dik, gönlün rahat olsun abim. Beni ara abim. Ben C8'den Bahar Öztanık, B4'te olan Ruşen Akyıldız radyo başına, Fatma Fidan radyo başına, canlarım beni merak etmeyin. Ameliyatım başarılı geçti, ben koğuştayım, kendinizi üzmeyin. Önce Allah, sonra birbirinize emanetsiniz. Yanınızda olan Özlem Kırım ve Aziye de selam. Murat abi, bu canlarım için Gökhan Namlı'dan gönül yaram armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim Fatma'm, kurban oldum. Sesini duyamıyorum kaç gündür. Çok özledim seni Fatma, az kaldı karıcığım. Son 4 gün kavuşacağız Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum. Herkes iyi, merak etme Escobar benim. Ben C8'den Bahar Öztanık başta can dostum. Ruşen Akyıldız kan bağım olmasa da can bağım olan Ayşen Yaprak döndü. Pala B4'ten Murtaken'in çılgın kadını Fatma Fidanlı Özlem Kırım. Kardeşim Azime, bana dost olan herkese selam olsun. Gece bir söz, gözünü kestiği ben her yerdeyim, görmek isteyen baksın Eyfan. Bu şehirde insan bitmiş. Murat abi çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, Ercan Tekdemir radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Menemen T-Tipi kapalı cezaevi B2 koğuşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir canımdan çok sevdiğim yoldaşım, kardeşime bin selam olsun. Bugün cumartesi, şükür işimizin başındayız. Herkes iyi, bir sıkıntı yok. Seni görünce, sesini duyunca mutlu oluyorum. Herkesin selamları var sana. Menemen dolmuşçusu Yasin Kaya'nın ve Osman Karabulut'un çok selamları var. Bin selam eder, gözlerinden öper. Oğuzhan Altunbaş yanıma getireceğim. Uğraşırsın kediyle, yarım gelen bir mesajımız. Sayfamızı yenileyelim. Ha, bir saniye, ses kaydı vardı WhatsApp'tan doğum günü. Hemen onu da paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Ben T4 A3'ten Ahmet Yıldız'ım. Burada değerli kardeşim Ferit Erses'in doğum günüdür. Doğum gününü en içten dileklerimle dilerim. Bir dahaki doğum gününde ailenle beraber olmanı dilerim. Ve T2'de bulunan değerli abim Serdal Koyuncu'nun da ellerinden öperim. Kendinize iyi.

0: geçirmesini, en iyi mutlu ve günleri geçirmesini dilerim. Bir de kapat.
1: Niye böyle bir ses geldi?
2: Doğum günü kutlu olsun kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 Avaç Koğuşu'ndan Sercan Adabaş. Aslan abim, Reis Ferit Ersöz'ün doğum gününü kutlar, ailesiyle bir ömür mutluluklar dilerim.
0: Ha. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A3 Koğuşu'ndan Bedri Mehmet Doğan. Aleyküm. Buradan canım kanım Öz abim, Ferit Ersöz'ün doğum günü. Ferit abi, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, her şey gönlünce olsun.
3: Evet kardeşlerim, Ferit kardeşim, bu kadar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 A20 Koğuş'tan Çapa Hakan. Ejderhal aleykümselam Hakan kardeşim. Bizim raconumuzda yemin kanla yazılır, dostluk ekmekle bür, ihanet ise bedelini kendi ödetir. Ayrıca Murat abi, yanımda olan abim Sait Faik Ölçen yeğenim, Selahattin Ejderhal İkinoğlu'da olan yeğenim Gürkan Ejderhal'e ve sıradaki en güzel şarkılar yanımda olan Aslan yeğenim Tatar Berkan Bağtur armağan olsun Çapa Hakan Ejderhal. Murat abi, ben T3 A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderhal. Bizim defterimize ihanet yazmaz, mertlik silinmez. Yanımızda duran kazanır, sırtımızdan vuran kaybolur. Ayrıca Murat abi, abim Mete Bey Dilliye ve yeğenlerim Metecan Bey Dilliye ve kadın kapalıda bulunan yeğenim Meltem Bey Dilliye. Etkinden kralını tanımam, çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim. Çapa Hakan Ejderhal sağ olasın Hakan kardeşim. Murat abi selamünaleyküm, ben Koçer Ayhan'ın yeğeni Burak Pulça. Aleykümselam Burak kardeşim. Fuat Yüce dayımıza ve dostlarımıza selamlar olsun. Kardeşlerim şimdilik bu kadar. Gelen mesaj olursa bir 5-10 dakika sohbet edeceğiz Koçer onunla. Gelen olursa SMS üzerinden paylaşacağım. Sonrası da müsaade isteyeceğiz. Bu haftanın da son Murat'la gönülden gönülde programını inşallah kazasız belasız bitireceğiz. Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edeceğiz.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ali Aşak Rantiyeki C1'de yatan can kardeşim Ahmet Güneş kardeşim, iyisindir inşallah. Başlar canımdan öte gördüm, can dostum olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan bütün kardeşlerime selam olsun. Dört duvar susar, hasret konuşur, gün gelir umutsuz olduğumuz kapılar bir anda açılır. Allah'a emanet olun. Uğur Dündar. Sağ olasın Uğur kardeşim. Nihat Sait Faik Ölçen. Nihat'ım vallahi dün mesajların geldi, hakkını helal et. Çok aşırı yoğunluk vardı, eve gittiğimde gördüm. Sonra bugün herhalde yanlışlıklar mı vardı? Gerçi kardeşimize yazdım, dedim kardeş mesajları gönder ama görmedi daha. Ben buradayken gelirse Nihat'ım paylaşmak boynumun borcudur kardeşim benim. Eğer ben burada olduğum süreç içerisinde kardeşimiz gönderirse, evet gönderirse okuyacağız inşallah. Sait Faik Ölçen kardeşim. Kardeşlerim şu dakikaya kadar SMS üzerinden de gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. 5-10 dakika daha buradayız. Koçer onunla beni...
2: Seni almaya geldim. Seni almaya geldim.
1: Gülmeyi unutmuş garibim. Gülmek istemiş. Beni görmeye gelmiş malamını.
2: Yok, kaç gündür görüşürüz? Bizi... 4 gün.
1: Eyvallah 4 gün büyük bir zaman.
2: Evet, 4 gün.
1: Yoğunluktan başımızı kaldıramıyoruz.
2: Dedim en iyisi gideyim ben onu alayım.
1: Gideriz buradan. Gideriz
2: vallahi,
1: bir çay içelim.
2: Bu arada yeğenim de evde oturuyordu.
1: Aleykümselam.
2: Şeye tıra çatmış. Motorda tıra çatmış.
1: Baba uçağı çarpmadı. Öyle diyorlardı zamanında, seni sevmeyene uçak çarpsın. Ben de diyordum ulan bunlar ne diyor? Uçağın yeryüzünde ne işi var? Diyordum mi?
2: Yo, bana
1: öyle
2: uçak diyorlar.
1: Çarptı mı?
2: Selçuk'ta evet.
1: Uçak, Selçuk'ta ne işi var baba senin?
2: Ya ben Kuşadası'ndan geliyordum. Bu anlattım 10 sene önce. Bu iki şey uçaklar var ya, deneme uçakları. Ben de şeyden geliyorum. Selçuk'tan geliyorum. Şey Kuşadası'ndan geliyorum. Kumbutlu'ya girişeceğim. Birader yolun kenarından gidiyorum. Bir baktım arkadan vuuu.
1: Sağ ol, tekerler
2: olduğu gibi var ya.
1: Evet.
2: Üstten bir vurdu benim tarlaya uçurdu. Gerçi şirket verdi arabanın.
1: Bize bir şey olmazdı.
2: Yok bir şey yok. Kötüye bir şey olur mu?
1: Olmuyor. Yok yani vallahi bana, iyiyiz elhamdülillah.
2: Ya onu bırak. Karşıya kadar gelirken bayrakla denize uçtum.
1: Baba sen de sen harbi sıkıntılı bir adamsın.
2: Ya sorma birader ya.
1: Aman ha.
2: Berbat araba kullanıyor.
1: Şimdi arkadaş dostun huyuna mı çekerdi, suyuna mı? Ne diyorlar? Üzüm baka baka kararır.
2: Ama sen gittikçe beyazlaşıyor. Yalan mı?
1: Dur senin valla.
2: Gittikçe beyazlaşıyor birader. Benden sana bulaşıyor galiba.
1: Nurdur o.
2: Evet. Haklısın. Geçen gün nasıl kaçtın biliyorum.
1: Hatırlatmak. Uğur Dündar, sağ ol kardeşim benim. Niyetler amellerle beraberdir. Amin, amin, sağ ol.
2: Bütün herkesi dışarıda bekleyen, sevdiklerini bekleyen herkesi güldürsün. En kısa zamanda Allah'ın izniyle herkesi güldürüyor.
1: Amin. Amin.
2: Ne?
1: Valla ne yapayım? Ha, bu hafta da böyle bitti. Vallahi yorgunlukla bitti valla. Günün stresi buraya da yansıyor Kur'an'ıma.
2: Şimdi ben gelmeseydim ya. Sen gene
1: sesin. Yorgun. Valla baba işte yoruluyoruz. Gündüz koşturuyoruz.
2: Ben şöyleyim.
1: Geldim şurada koltukta yatmışım yarım saat. Valla açılışa bile yetişememişiz. Uykuya bak yani. Yarım saat daha. Yarım saat 10 saat gibi geldi bana. Ben yani. Yoruluyoruz abi gündüz. Ne yapalım?
2: Saat 3 bir baktım kafamda bir şey var. Bir gözümü açtım. Benim gecenin patisi gözümün üstünde.
1: Bir gece var bunda, bir köpek dana gibi maşallah. Yahu bir köpek hayatımda yemin olsun ilk kez böyle bir sadakat gördüm o köpekte. Geçen kafede oturuyorduk bundan 2 hafta önce, birdenbire gece, yani ismi gece.

0: köpeğin. Ya köpek demek bile aslında beni utandırıyor. Allah da şahidim, utandırıyor beni. Çünkü o köpekte öyle bir sadakat gördüm ki ya yok böyle bir şey. Abi. İki saat kayboldu. Koçer o delirdi. Arıyor. Meğerse kafede çalışan Ertuğrul'la beraber, Ertuğrul kardeşimizle beraber evine doğru gidiyor. Ama iki saat yok. Ben de oturuyorum, çayımı içiyorum. Saat 3.30 muydu, gece neydi? Koçer o sokakta şirin yerde onu arıyor. Sonra baktım gece içeri girdi. Ölen dedim gece sen neredesin Koçer o, dedim iki saattir seni arıyor. Vallahi dedim var ya senin dedim halin yaş. Neyse anlıyor ama köpek. Dana gibi maşallah. Kuzu gibi yani, öyle söyleyeyim artık size. Vallahi Koçer o'yu aradım dedim. Koçer o gel, gece geldi dedim. Koçer o kapıdan içeri bir girdi. Kendisine kızacağını hissettiğinde o köpeğin yaptığı o tavırlar sadece böyle vallahi billahi şok içerisinde seyrettim. O gün ki kediyi çok severim asla, ki besliyoruz evimizde de, ama köpeğe bakış açımı bu yaşıma kadar, 56 yaşındayım. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Vallahi billahi gecenin o saatinde Rabbim bana öyle bir şey gösterdi ki o köpek üzerinde. Onu o günden sonra sevmeye başladım o hayvanı. Ha sevmiyor muyuz? Seviyoruz, dışlamıyoruz. Diyorum ya, köpek derken bile insan olduğundan utanıyorum. Öyle bir sadakat, öyle bir sadakat ben ilk kez gördüm bir hayvanda. Ve fikrim değişti, bakış açım değişti. Allah orada bir şey gösterdi bana. Gördüm, gözlerimle gördüm. O yüzden bazı insanlardan, hani bizim kendi çevremizden bahsedelim, kendi çevremiz, insanları tenzih ederek söylüyorum çünkü hepinizi Allah için seviyorum, birbirimizi de tanımıyoruz. Ama kendi çevremizdeki var olan insanlarımızdan benim gözümde çok daha değerli. Çünkü bir sadakat gördüm onda.
1: Ağlıyor ya, beni görmediği
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, gözleri yaşardı ve ağlamaya başladı. O yüzden o bizim dostumuz gibi, seni tenzih ederek söylüyorum, gerçek dostuz biz. Senin gibi birkaç tane daha kardeşimiz var. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Onları da tenzih ediyorum. Allah onların kim olduğunu biliyor. O yüzden onların haricinde bizi seviyor gibi görünen insanları bugün az önce hatta Koçer'e da söyledim. Ya hafta 7 günden ibarettir. Haftalarca bizi aramayan dışarıdaki kardeşlerimden bahsediyorum. Kimse üstüne alınmasın. Yaşadığımızı anlatıyoruz ki biz o yaşadıklarımızı alıp cebimize koyup gün geldiğinde cebimizden çıkaran insanlarız. Öyle gördük büyüklerimizden. Bugün Koçer'e az önce şarkı arasında dedim ki bugün hayır demesini öğrendim.
1: Evet. Ben, değil mi? Ben diyemiyorum ama.
0: Ben bugün birkaç kardeşime hayır demesini öğrendim. Hayır dedikçe kendime olan güvenim arttı ya. Keşke dedim bu hayırları yıllar önce demiş olsaydım ki varsın hayrımla, hayır deyişimle onları kaybedeyim. Ya da onlar beni kaybetsin. Ve nitekim bugün belki 6 kişi 7 kişi hayır hayır hayır dedim. Varsın Murat Bingöl'ü sevmişler sevmemişler, dışarıdakilerden bahsediyorum, çok da önemli değil. Bizim duruşumuzda, ahlakımızda, kültürümüzde insanları değeriyle önemsemek var. Tabii ki insanı değeriyle önemsemek var. İş görmekle o bizim gönlümüzde değil. İş görmediği zaman bizim gönlümüzde. Bizim duruşumuz budur. Biz onların işini görmüşüz. Onlar bizim işimizi görmüş. Çok da önemli değil.
1: Gerçek değil mi? Yani şimdi hayatındaki gereksiz insanları çıkarmadığın müddetçe hiçbir şeye varamazsın.
0: Biz de bugün öyle yaptık. Aynen. Ben de sana onu söylüyorum. Gereksiz, diyorum, gereksiz insan mı var çevrende? Var yol bende. Ver gitsin diyorum. Ben kardeş
1: ya. En yakın arkadaşlarım.
0: Biliyorum, görüyor şahit oluyorsun. Tek işte. Ya sana diyorum sil yol ver gitsin. Kardeş güle güle Bremen'de. Hadi yap bak kazanan olur.
1: Yapıyorum ama yine kıyamıyorum ya. Yok, birader kıyacağım. İçindeki merhamet bilmiyorum.
0: Bak şimdi özür dilerim. Az önce seninle ne konuştuk? Uğur kardeşim duyuyor mu duymaz mı bilmem. Aha Uğur Dündar diyeyim. Şimdi soyad mesajını kapattık. Bu kardeş az önce bizden rica etti. Dedi ki abi 39-69'dan yarım gelmiş bir mesaj. Ben dedim ki kardeş yoğunluk var. İkinciye tekrarı olmaz dedim. Doğru mu Koçer?
1: Doğru.
0: Sonra bakın vicdan ne yaptı biliyor musunuz? Bana iyilik yapmamı istedi o vicdan. Koçer'e de bak şahidindir. Ki şahide de ihtiyacımız yok.

0: Çok sözümüzün her zaman arkasındayız. Sonra bu Uğur kardeşime dedim ki Uğur mesajını gönder buradan okuyayım. Gönlün hoş olsun dedim. Sonra Uğur yazdı. Şimdi Uğur'un benim şahsıma yazdıklarını okumayacağım. En ayetten Allah'a sığınıyorum. Niye bunu paylaşıyorum? Vicdan o an beni rahatsız etti biliyor musunuz? Benim vicdanım rahatsız etti ve Koşaro'ya da dedim. Dedim ki Koşaro benim bir şey yapmam lazım. Çünkü benden bir şey isteniliyor. Ve o kardeşime yazdım. Dedim ki kardeş yaz gönder. Bitti okudum gönlü hoş oldu. O yüzden her şey ve her şey bir şey yapılacaksa önce Allah için yapılmalı. Kendin için sonra. Bizim bir kendimize göre yapımız var. Kimseyi incitmek bize göre değil. Kimseyi üzmek bize göre hiç değil. O yüzden ben hep size söylüyorum ya. Sizleri Allah için seviyorum diyorum ya. Bu söylediğim gerçekten çok doğru. Doğru bir şey söylüyorum. Ben sizi Allah için seviyorum. Tanımışız, tanımamışız. Sevmişiz, sevmemişiz. Çok da önemli değil ama ben sizi Allah için çok seviyorum. Bunu yüreğimle de söylüyorum. Ki burada olduğum sürece de söyleyeceğim. İnsanoğluyuz. Bir gün gelecek. Hoşça kal diyeceğiz. Buraya kadardı diyeceğiz. Çünkü diyeceğiz yani. Sebepler olacak, nedenler olacak, vesileler olacak. O yüzden Allah hepinize, hepimize sağlık sıhhat versin. Her şeyden önce bunu da söylüyorum. Hepinize Rabbim sağlık sıhhat afiyet versin. Sizlerin de sevdiklerinizle beraberinde. Amin. Biz böyle duadan yanayız. Başka bir şeyimiz yok bizim.
1: Yok bunu yalnız öyle şey olursa senle beraber beraber çalışmaya karar vereceğiz. Çünkü öbür türlü yo, olmuyor bilader.
0: Ya abi ben senin yanında yaşlanırım abi.
1: Benim yanında yaşlanırsın. Ana. Benim yanında.
0: Senin yanında yaşlanırım abi. Benim yok be. Ya abi ya senin stresin çekilir mi ya? Oy malamın hep baba. Dur şu iki mesajı okuyayım kardeşim göndermiş. Murat abi Foş aşkta yatmakta olan eşim yetiş ok. Bulutlardan haber saldım. Sen geleceksin yağmur yağdı gözlerime. Sen silecektin fakat taş duvarlar sıkar beni. Gönlüm dağlarda resmin çizdim. Hasret kokan yarim kuru çaylı yetiş ok. Murat abi Foş aşkta yatmakta olan canım eşim hacı lakaplı yetiş ok. Mahkumun sabretmesi ve özgür yarınlar kapılar kapalı olsa da gönlüm hep seninle. Sabret mahkumum bu da geçer elbet bir gün yetiş. Evet Ayhan abi.
1: Nerede kalmıştık?
0: Yaşlanırım
1: sen,
0: dedin.
1: Yok ben seni yaşlandırmam. Bu bir kere sen onu geç. Ne olur biliyor musun? Sadece anladın sen onu. Sen onu anladın. Cem Karaca'nın bir şarkısı var biliyor musun? Ne olur ıslak ıslak.
0: Çaldı
1: öyle.
0: Vallahi. Sen gelmeden
1: evet,
0: çaldı.
1: Biliyorum çaldın. Ben o parçayı çok severim. Çünkü anlam,
0: benim Allah için, rahmet eylesin güzel
1: evet,
0: bir insan.
1: Anlamlı bir parça.
0: Bildiğim kadarıyla Cansever de vefat etmiş bu gece. Öyle söyledi çocuklarım. Bilmiyorum doğru değil. Bilmiyorum, çünkü bazen sosyal medya.
1: Rahmet etsin. Çünkü sosyal medya bazen aynen, öyle
0: bazı insanları şeyler öldürüyor. Sosyal medya öyledir. Sosyal medya istediğine
1: şey. Sana olmasın kurban olayım.
0: Yok abi. Ya ölüm haktır abi. Biz de öleceğiz ölmüyoruz. Öleceğiz.
1: Vallahi abi sırası gelen yani. Hoca bekliyor.
0: Vallahi hoca da beklemiyor. Toprak bekliyor.
1: Önce hocadan geçecek. Allah herkese.
0: Allah imanı. İmanlı ölüm versin.
1: Ve hayırlı yani ölüm nasip etsin.
0: Tabii, Allah ölümün de imanlısı.
1: Ama nasip. Her şeyden önce bir mutluluğu tatsın ondan sonra.
0: Yani yapacak yani şey onu, o da Allah'ındır abi. Mutluluk da mutsuzluk da insanın kendi ya aklında tabii ki.
1: Ha, bu arada Derman kardeşime çok şirin kardeşlerim.
0: Cemal Celal.
1: Ya birader bu kadar mı insan şirin olur ya?
0: Bilmiyorum tanımıyorum.
1: Harbiden.
0: Çeto'yu biliyorum da.
1: Çeto az şirin.
0: Çeto da güzel.
1: Saat kaçta abi geldi dükkana? Saat 3:30-4 gelir, baktım Çeto geldi.
0: Çeto gelir.
1: Sakalları
0: gelir
1: bırakmış. Çeto neredesin dedim. Vallahi da hakikaten cenaze varmış. Cenazeden geliyormuş.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet etsin. Ama çok şirin kardeşler. Yani benim dostlarım, sevdiğim kardeşlerim. Kemal. Kemal'a daha çok mazimiz var. Daha fazla mazimiz var. Ben onun çok sırrını sakladım. O benim çok sırrımı sakladı zamanında. Allah ona da uzun ömür versin. Bir an önce ailesine kavuşsun, sevdiklerine kavuşsun. Melike abla sana çok teşekkür ederim. Selam gönderiyorsun. Sen benim her zaman ablamsın. Her zaman değer verdiğim bir insansın. Ve dedim ya benim için her kadın bir annedir. Sen her şeyden önce bir annesin. Sana saygı duyuyorum. Ondan sonra tamam benim başka kim? Ha, başka kimse.
0: Hepsine selam.
1: Ya ben bütün kader mahkumlarına ediyorum. Kim kalmıştı ya? Derman'a söyledim.
0: Buca'dan bir kardeşim vardı senin.
1: Şey mi? Bozo mu? Bozoya da

0: Selam, aynı selamlar. Tabii kayalara selamlar. Kafam karma karışık biliyor musun birader ya?
1: Yaşlandım işte, ben senin yanında yaşlanmak istemiyorum.
0: Sen öyle mi diyorsun?
1: Tabii öyle diyorum. Ben öyle diyorum kardeş ya, ne diyorsun?
0: Aha.
1: Senden saklı mıyız?
0: Ama şey ya...
1: Ne yapalım şimdi, işi bırakalım oraya mı gelelim?
0: Yok.
1: İyi olur aslında.
0: Turgut'ta bir radyo var, onun pazarlığını yaptım. Radyocu olacağım.
1: Lideri satıyorlar işte abi, önümüzdeki hafta geliyorlar. İstanbul'dan bu hafta geleceklerdi.
0: Ya, bu arada adamlar benim at artık. Birinci oldu.
1: Kim?
0: At.
1: He senin at. Senin gibi.
0: Valla birader bir şey anlatayım da git. Şimdi bizde bir tane seyis var, tamam mı? Babası atı şimdi seyye sokacak ya, atı at bindirmiyor. Joker'i bindirmiyor. Bu da kafası iyi şeyden tutmuş, şuradan at bir sarkıyor, pat yere düşüyor. O kalkıyor bu sefer, atın da kafası iyi, at bu tarafa düşüyor.
1: Allah yardım etsin.
0: Yahu arkadaş, iki saat biz onu aradık. At koştuyor, gitti, geldi, biz arıyoruz, seyis yok. Seyis gitmiş, duvarın dibinde uyuyakalmış. Telefon da kapalı. Ya bazen macera oluyor işte, güzel maceralar.
1: Allah canımıza sağlık versin.
0: Gülüyoruz ama...
1: Ya gülmemiz gerekiyor, herkese... güleceğiz. Yani gülmek de bize has, ağlamak da bize has, üzüntü de bize has. Baba Müslüm'ün dediği gibi hüzün de güzel bir şey diyor, hayatımızın bir parçası
0: bu arada,
1: diyor.
0: Bana ne müzik abi koyacaksın şey, sponsor müziği?
1: Vallahi Koçero dedi çok sıkıntılı, başka bir şey bakacağız pazartesi özür gitmeden.
0: Koçero yasak mı?
1: Serhat küçük kardeşim. Koçalı Serhat dayı, senin de Allah nasip ederse pazartesi günü Bülent kardeşimiz senin adını vermişti ama altyapısı olacak, sonrasında Eko Birlik, Eko Can, gözlerinden öpüyorum, seni de çok seviyorum. Pazartesi salı beni ararsan sevinirim. Ondan sonra Eyüp Gürgür abim, senin var, Sergen'in var, Atakan'ın var, son saatleri size yazdı çocuklar. İnşallah pazartesi salı sana en güzel ilk şeyi, ilk başlangıcı yazdım. 1,5 saat senin.
0: Değil mi?
1: Kefe neydi?
0: Kefe Değer.
1: Kefe Değer Kafe değil mi? Evet. Pazartesi salı senin de olacak inşallah.
0: Şöyle Amerika'ya.
1: Ayın 30'unda zaten Harun kardeşimin, Harun Tarduş. Harun sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Sevgili kardeşim Harun Tarduş.
0: Biz de tabii ki aynı.
1: Tabii aynen. O da bizim kardeşimiz aynı. Tanımıyoruz kimseyi, tanımıyoruz, selam göndeririz. Çünkü niye bir aileyiz artık. İç içe girmişiz.
0: Ya daha kavuştuğu zaman insan
1: tabii
0: her
1: ki,
0: zaman kavuşur.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Dünya küçük, hayat aynen. İşte bunlar nasıl gelip yani geçiyor.
1: Ya insanız gün gelir,
0: son gelmiş.
1: Kesinlikle.
0: Onun için her zaman insan mutlaka karşılaşır.
1: Bir çayını. Bizde insanların katılır. Tabii ki insanların evet, bizde emekleri var, üstümüzde hakları var. Ne olursa olsun bu kurumun ayakta kalabilmesini sağlayan insanlar var.
0: Tabii ki.
1: Şimdi minnet anlamında değil ama saygı anlamında saygı diyoruz. Rızık Allah'tandır. Kullara minnet edilmez. Allah'a minnet ederiz. Kullar sebeptir, vesiledir. Onların da sebepleri vardır. Onların da vesilesi vardır. Herkes birbirine sebeptir. Vesiledir. Aynen. Yani çünkü doğru olan da budur. Eğer Allah'ı unutup kula minnet edersek öyle misal için. Ya şunu aşağı. İnsanlar öyle minnet ediyorum sana. Ya biz kimiz ki? Kime niye minnetini edeceğiz? Bunlar var. Bugün yaşadık hatta.
0: Sana bir şey söyleyeyim
1: mi? Buyur abi.
0: Şey var. Minnet eylemem. Kim söylüyor biliyor musun?
1: Ahmet. Selda Bağcan da.
0: Selda Bağcan değil, bir şey söylüyorum. Batman'da yarışmada bir çocuk. Aslında şey söylüyor bunu. Ahmet şey söylüyor.
1: Ahmet Aslan
0: söylüyor. Asıl parça Ahmet Aslan'ın. Ama şey söylüyor.
1: O da bu gece bizim olsun.
0: Tamam.
1: Bizden olsun.
0: Tamam.
1: Abiler, kardeşler, ablalar, kız kardeşler, hepinizi Allah için çok seviyorum. Geldik bu haftanın da son Murat'la gönülden gönder. Kusurumuz olduysa hoşgörülerinize sığınırız. İnsanız, bizim de kafamız yorgun, bedenimiz yorgun, vücut yorgun, akıl yorgun, dil yorgun. Olabiliyor, sesimize yansıyabiliyor, tarzımıza yansıyabiliyor. Sonuçta emin olun dışarıda savaş veren insanlarız.
0: Evet.
1: Ekmeğimizin savaşını veren. Başka bir savaşta işimiz olmaz. Sadece derdimiz ekmek.
0: Sevdiklerimiz için.
1: Aynen. Tabii ki. O da bir yaşamımızın bir parçası. Su nasıl hayatsa ekmek de onun mücadelesi de öyle bir şeydir. O yüzden insanız. Bir an ses tonumuz diğer anla birbirini tutmayabiliyor.
0: Mesela ben bugün çok böyle kapanım.
1: Ben de dedim sana gülmek istiyorsan gel yani.
0: Tabii bu arada evet, minnet eylemen parçası bütün kader mahkumlarına gelsin. Bütün herkese zaten minnet eylemeyin. Kimse kimseye minnet eylemesin. Çünkü hayat kısa.
1: Dediğinizi sakın ola kardeşlerim, evet. Yanlış anlamayın. Evet. Biz genelleme yaptık. Rızık Allah'tandır. Tabii. Sebepler vardır. Ne mutlu ki sebep oluyorsunuz. Böyle bir katkıda bulunuza gerçekten işin esrarı, hikmeti. Allah sevdiğini biz çok yaşadık bunu. Allah sevdiğini sebeplerle, vesilelerle aynen. O insanların ihtiyacını giderir. Evet. Kibir Allah'ın hasmıdır. Varsa paylaşacaksın ki Allah sana daha güzel şeyler önüne serecek, hayatına serecek. Parayla değil, sağlıkla, evlatlarınızı korumakla, ailenize huzur vermekle, sizi herhangi bir kapınıza gelebilecek, aklınıza gelmeyen belaları daha kapınıza, hayatınıza gelmeden bertaraf edecek kudrete sahip. Yani her şey para değil.
0: Gönül isterdi ki kesinlikle. Şu anda herkesin yüzü gülsün, herkes dışarıda olsun, herkes sevdikleriyle olsun. İnanın ki gönül yani bizim elimizde olsa biz bunu anında yaparız. Göz küpüklerimizin açılıp kapandığı ana kadar yaparız. Ama ne yazık ki bizim elimizden bir şey gelmiyor. Ama biz de sizin gibi üzülüyoruz. Çünkü bizim de sevdiklerimiz orada, değer verdiklerimiz orada. Yolunu beklediği, herkesin yolunu beklediği insanlar orada.
1: Kesinlikle.
0: Ve Allah sizi bir an önce sevdiklerinize kavuştursun.
1: Amin, amin, amin.
0: Her şeyden önce de sağlık versin.
1: Hepinize.
0: En iyi geceler diyelim.
1: Evet, gidelim çayımızı içelim.
0: Evet, ben seni kaçırayım götüreyim. Hayır,
1: bekle. Abi kardeş, abla, kız kardeşler, hepinizi Allah için çok seviyorum. Sakın ola ki bu küçücük sohbetimizde de asla ve asla yanlış anlaşılma tarafları değiliz. Öyle bir şeyde mail vermiyoruz. Paylaştığımız şeylerde muhakkak ki insanların kendi üzerine alıp cebine koyabileceği sözcükler vardır. Çünkü bizler o yaştayken bizden çok daha büyük insanların masalarında, sandalyelerinde oturduklarımızda alıp cebimize koyduğumuz bazı şeyler vardı. Biz onları paylaştık burada. Çünkü paylaşmamış olsak genç nesil kardeşlerimiz belki de kendi bildikleri gibi yaşayacak tarzlar. Ama onların yaşam tarzıyla aynen. O yüzden Allah hepinizi ve hepimizi iyilerle karşılaştırsın. Bizleri de iyilerden etsin. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu vaktin bütün güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik, güzellik diliyorum. Bu kardeşiniz için de, bu kardeşleriniz için de dua etmeyi unutmayın. Pazartesi inşallah
0: pazartesi
1: görüşeceğiz.
0: Pazartesi tekrar gönülden gönülden Murat Bey ile sizi baş başa bırakacağız.
1: Amin. Amin.
0: Biz amin. İzlemeden ölmez dinlemede kalacağız.
1: Ölmez de sağ kalacak evet. Abim benim.
0: Herkese inşallah inşallah belki pazartesi, belki bu hafta sonu, belki önümüzdeki hafta Cenab-ı Allah herkesi yuvasına kavuştursun.
1: Amin.
0: Sevdiklerine kavuştursun.
1: Amin.
0: Çünkü herkes şu anda sabırsızlıkla bekliyor bunu. Ama İnşallah herkes sevdiklerine kavuşur.
1: Amin. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
0: Hoşça kalın. En güzel geceler sizin olsun. Amin. İnşallah sevdiklerinizi rüyanızda görürsünüz.
1: İnşallah. Hoşça kalın. Rabbime emanetsiniz.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken, içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri namlunun ucunu görünce sığışır.